rap rap. Bir de kitap okuyor bakın suçaklar rap rap. Liberal liberal malı kap götür aldı rap rap.